Don't touch me, miss. In your white infant, in quick. Senga kiawa. In quick oyak. In timis. Aso kitlaya. Touch me, miss. In chok. Ninok lamati. Nigmati. Nik ilamik. Nitlakokoya. In yowal nepantli. In tlimisli. Nichok. Nignotlamati. Nigmati. Nehuan toshi. Nehuan temetzli. Nehuan yowal nepantli.